Zelavamını suzdu suzdur amınuttaya amınuttaya Tematıya kurda hudane karar oku zelavamını Emel ser karar usuz oku ben El ser karar oku ben Meranı döne amre keşye kedireştire Belki beni deştin yapar kim zelavamını Devletler sevemirin eşdin ya rakiyen Pişi canı kucamel hareke veki Vakti kemi dakındala bu geçi demirin Kılı kılı efek yanı kuca zelebam bana Pingirde esmer üzeri ya karabam bana Devlere püskün et berseri bir kemin avdi at avdali halki Vakti akha semir kılı bandın sermino Devazende badai gürbün ezera Geçer hayalin eli kem kudal ben serimi beni

Diki şevey lale zeneb amene Elem şevşik imşinda Lurandır haberdar eder güşe da komişti lade be zeneb amene Eger nim şevşinda Deng ney tesirli bakir zoru gişeşme gibi

Hararetim kısmete her yer sarı. Lecu kerisken bile kavci her yakdık çine peşadını. Hararetim kısmete kurmuk geze çöle.

Herede para haya sardı. Ne dedi işte ile gemari sıkıntı ortaya. Evvel sekran o serhoşaya. Dez bırak işi veraya. Gerede doğru baba.

Zerihri meydan jama bu yere ka trafik eder sar kurya kodna vara bajare nawaye jasmi dele gel kun davari kodra yekese ki jiyana khajdaz daya o sekasın dijiji birindar buna.

Da baş, göhderin maxşa vistu delal. İlo ama vara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve ajuliyana borama. Riya Radyo delal. O xelikama ya İro, le serjivina sendika yen Türkiye Suriye jbu hezkirina ka hafkari varistina mafinko karkaran Suri. Warem hevre nas bikin au jivina jbu çabuk.

Recep Tayyip Erdoğan'ko berdawamya o peşvanı çuna ko peşva çuna de delgiye ko dravara Lebnan'ı Suriye'de jide koş bu her du valatiyende bir sordu ko berhamdar be u emji ko betamami amadana koş bu ko peşva birin ko peyvandariya dravara Lebnan'ı Suriye'de jide alikar bekin.

çend ku kimin ku zile kal bajar dirzori hatiye danin operasyonu bigirtine kavancı okudan sınandına ka 70 kilogram reji medeyin hiçbir uku kerstala kuzbu ku belaf kırına kadı hatın amada kirin o bedavi biye o keşi hatına girtin pişçik kotamam kirine ka lepirsin ku rinaviyen ku darzaya yek ho heyvandariye hatiye girindi haman demeydeci bu kabaklavli kariye jiş bu kuşu pandana kesin dinin ku tevle buyi uku kırtına kara kırına ka ya sal ya ko bir ma ber ya ko ber davamın.

Kerimeden Şam'a bu yere trafik ederler Kurya kodna vara başarı nawaye Jasmine dele gel kun tavari kodra yekese ki jiana hajda zaya o sekesin dinji birindar buna.

Erdoğan Sarıkaya'nın şumana kubilin Davud'a duvar yakı ya Irak'a kopiş vazı kiriye Sarıkaya kumarı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan duha penşamesi kötü yirmehi Sarıkaya'nın şumana bilin de duvar yakı Irak'a ko faik zedan lakamako komako zed salkir yakı Sarıkaya'yı yakı ala Ankara'yı kopayda kutapış vazı kiriye Çafkanin herimi Raghandiye kujivine duriye jiko Raghandiye hatiyen jamandan uku hırgüle ya lisir kudvije kirine kako dınav bera herdu aliyinde ku çubuniye ana hatiye şkere kirin daha mandamede jiko çarçuvaye da ku vazire karim darbayı Türkiye hakan fidan lankare patahtarlı gel ku saruki enjumana bilinda da duvariye ya ku Iraqe faiq zedan kujiviye Uliguri Çafkanin Vazareta Koji Karin Dervaya Türkiye un Avruka Koya Jivini Deji Jena Hati Eşkere Kirin u hev her du Jivina Deji Dütür Covaya Ko Peyvandiyen Berdavam Enko Dina Bara Türkiye ve Irak'a Deji Enko Lisar Komjarin hev Vajetine Kirin.

ne de fermide yen kudna bara her du aliyende. De kuş bu tamam kirina kahfkariya tekniki dina bara bangana vandiya Suriye'de bangana vandiya Türkiye'de duvar ederiyayı da jibangede ya.

Tam baş gıhderim akşa üstü deler. İro bernamaya ama hankalı ser efrine çizanın. Ejaliyana borama. Riyaratio deler.

Savaş, göhlerin nakhaşa vistu delal. İlu amma vera bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. Bu ajul yana burama. Riya Radio Delal. O xelikum ya iro, li ser jivina sindika yen Türkiye Suriye jbu hezkirina ka hafkar yu parisina mafinko karkaran Suriye. Warem hevre nas pikin au jivina jbu çebu.

Erdoğan Sarıkaya'nın Jumana Kobilinde avuda duvar yakı ya Irak'a kopiş vazi kiriye Sarıkaya Kumar'a Türkiye Recep Tayyip Erdoğan daha penşamesi kutir mehe Sarıkaya'nın Jumana Bilinde da duvar yakı Irak'a ko Faik Zedan Lekamako Komako Zedzal Kiriyako Sarıkaya'tiye yakı Ali Ankara'ya kopayda kutapış vazi kiriye Çafkanin Herimi Raghandiye Kujivine Duriya Jiko Raghandiye Hatiyen Jamandan Uku Hurgüleya Lisar Kudbija Kirinaka Kudinav Bera Herdu Aliyinde Ku Çubuniya Nahatiye Şkere Kirin Daha Mandamede Jiko Çarçuvaya Da Ku Vazire Karim Darbayi Türkiye Hakan Fidan Lankare Patahta Ligel Ku Saruki Enjumana Bilinda Da Duariya Ya Ku Iraqi Faik Zedan Kujiviya Uliguri Çafkanin Vazareta Koji Karim Darbayiya Türkiye اون افروکا کویا جوینی دا جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینه دا جی دیتر جووایا کو پیوندیین بردوام این کودنا برا ترکیه و عراقه دا جیین کولی سرکم جارن هف باشده نه کرن.